0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

yaşadığım acıyı bir bilsen. Çok zorlanıyorum be bir tanem. Sensizlik o kadar çok yoruyor ki beni. Şu odadan dışarıya çıkmak bile istemiyorum. Hep gözlerimi kapatıp uyumak istiyorum. Belki biraz da olsa seni unuturum diye. Ama mümkün değil ki bu. Seni uykularımda bile özlüyorum.

varsa başka bir hayatında. Mutluysan, senin mutlu olduğunu bilmek benim için yeter. Şu an saat 4. Seninle birlikte sarmaş dolaş uyuduğumuz o koltukta oturuyorum. Sana giderken hiçbir armağan verememiştim. Bak, ben de sana bu şarkıyı yazdım. Belki bir gün her yerde sana yazılanı duyarsın diye. Seni o kadar çok sevdim ki

Mutluluk denilen tek kelime. Bir ömür harcadım, erişemedim. İçimde kanayan acı yılları unutup doyunca gülüşemedim. Ne yardan güldü gönlüm, ne sefa sürdü ömrüm. Belalı sevdaları ömrüne sardı gönlüm. Yalanlar içinde gerçek aradım, çaresiz derdimi ben ağladım. Yalvardım, yakardım, bir dost bulamadım. Ağla gözlerim ağla, kim dayanır derdine. Şu dünyada bir günü gösteremedim kendine.

varsın çatlasın eller, varsın çatlasın eller. Radyo Ülkü 24 saat.

Bazen sorarım kendime, bu kadar sevmek nedir diye. Cevabı gözlerimde gizli, her bakışım gitme diye.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler.
3: Oturmuşum oturum.
2: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programa Deniz Tekin'in Şeffaf albümüyle başladık. Albümün keyifli şarkılarından bir tanesi Sana Mı Kaldı? Programın da açılış şarkısıydı ve Fatih Erkoç'la devam ediyoruz. 2002 yılındayız. Ellerin Bomboş albümünden en keyifli şarkı. Avuç içi kadar mutluluk yeter. Hoş geldiniz.

Hepsi Ben Tüzün 1995 yılından Nefes Kesen Aşklar albümünde bir Sezen Aksu şarkısı seslendirdi Kaçın Kurası. Sonrasında birçok kez coverlandı bu şarkı. Masal Amansu'nun deyişiyle MFÖ'nün satış fiction'ıdır bu şarkı. Ayrıca şarkının içinde bulunduğu 1984 tarihli Balet Plak etiketi klasik MFÖ albümü satmaz diye uzun süre plak şirketinin ayak dilediği ama sanırım yaklaşık bir yıl albüm satışlarında zirvede kalmış bir albüm. Masar Fuat Özkan uzun yıllar bekledikleri şöhreti getirdi. Sonraları ilk Türk rap şarkısını yapan MFÖ bu albümde ilk Türk reggae'sinde seslendirmiştir Deli Deli ile. Albümdeki şarkıların hepsi şahane. Ele Güne Karşı'yla devam ediyoruz.

Sezen Aksu onunla Tunç ikilisi 1984'ten beri değişimin sinyallerini veriyordu. Sen Ağlama albümünde Bu Gece, Haydi Gel Benimle Ol, 86 yılında çıkan Git albümündeki Değer Mi, Sezen Aksu 88 albümündeki Sarışın Oldu Mu gibi şarkılar o dönemde yapılmış diğer bütün işlerin birkaç gömlek üstüydü. Daha genç, daha modern ve çok daha farklı. Altyapılar son derece özgün ve modern. O zamanlar Türk hafif pop müziği diye adlandırılan türün yabancı pop standartlarına en yakın şarkılarıydı. O dönemlerden Şinana'yı dinledik. Yıl 1989. Ve grup Gün Doğarken de devam ediyoruz. 1993 yılındayız. Ankara'dan abim.

0: yollarda.
1: Zeliha Sunal Aldatıldık sonrasında Yaşar'ın 2001 yılında yayınlanan Masal albümüne gidiyoruz. Albümdeki en sevdiğim şarkılardan bir tanesi Gözler Aynı Sen.

kuşum atışı senden sorulur. Hala, hala, hala şu gönlümün uçmak on güzel kuşum.

0: telefonu kapat.
1: Hadi şimdi, hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo

En neşeli anınızda bile dinleseniz anında melankoliye sürüklenme yetisine sahip olağanüstü beste. Şarkının müziği Fahir Atakoğlu'na, sözlerse Sezen Aksu'ya ait. Sertab Erener, Dargın Değil Mi Lale albümünde seslendirmişti. Retro'da üzülmeye devam ediyoruz. 2001 yılındayız. Teoman, Gönül Çelendi.

Melih Kibar'ın Yadigar albümünden Seni Seviyorum'u dinledik. Solist de Sibel Gürsoy'du. Bugün kapanış şarkımız Başka Bir Galaksiden Gelmiş Bilge Bir insan Gibiydi İlhan İrem. İlhan İrem'den bugün seçtiğim şarkı sizlere Sürgün Gibi Masallarda. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslan'ın 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin CİMER'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, iç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Bugün 5 Haziran Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, ortak meslek komiteleri toplantısında son 4 yılda komitelerden gelen talepler doğrultusunda Mersin'in önemli yatırım ve projelerinde ilerleme sağlandığını belirtti. Mersin'de Silifke Ziraat Odası Başkanı Kemal Gezer, 2026 yılında üreticilerin büyük zorluklar yaşadığına dikkat çekerek gübre, mazot, tohum, bitki koruma ürünleri ve tarımsal sulama, elektrik fiyatlarındaki fahiş artışlar üretim maliyetlerini katlamıştır. Buna bir de giderek artan işçilik maliyetleri eklenince üretim yapmak zor. Ürünlerin çok büyük bir çoğunluğunda fiyatlar maliyetleri dahi karşılamaktan uzaktır diye konuştu. Tarsus'ta CHP'li belediyenin kararıyla şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adının verildiği tesisin isminin değiştirilmesi üzerine MHP Tarsus ilçe başkanı Fatih Yıldırım, Tarsus'un çözüm bekleyen birçok önemli meselesi varken bir şehidin isminin kaldırılmasına yoğunlaşılmasını eleştirdi. Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli yakalanıp tutuklandı. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026 yılı hububat alım fiyatlarını açıkladı. Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Teke, özellikle yüksek verim beklentisinin üreticiler açısından önemli bir avantaj olduğunu söyledi. Buğday alım fiyatlarının yetersiz olduğunu savunan Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veys Avcı, artan gübre, mazot ve kredi maliyetlerine dikkat çekerek fiyatın ton başına 20.000 TL'ye yükseltilmesini ve desteklerin arttırılmasını istedi. Toroslar Belediyesi'nin mülkiyetindeki 34 taşınmazın satışına ilişkin teklif mecliste onaylandı. Tartışmalara neden olan teklif oy çokluğuyla kabul edildi. Mersin'in Erdemli ilçesi Arslanlı mahallesinde 1 Mart 2024 tarihinde meydana gelen yangında hayatını kaybettiği düşünülen Durmuş ve Elif Bütüner çiftinin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Başsavcılık, maktullerin öldükten sonra yangında cenazelerinin yandığı değerlendirilen adli tıp raporunun ardından JASAT ekiplerinin titiz çalışması sonrasında cinayet şüphelisi C.Ö. yakalandı. Yangın gecesinde evde olduğunu itiraf eden şüpheli planlayarak kasten öldürme suçundan tutuklandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde yer alan Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan Mersin-Dalaman direkt seferleri başladı. Mersin Organize Sanayi Bölgesi tarafından düzenlenen Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Yeni Fırsatlar Konferansı'nda sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm, karbon yönetimi ve sanayinin geleceği ele alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Mersin'in Silifke ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalandı. Şahıslara toplam 981.708 TL idari para cezası ve tazminat uygulandığı kaydedildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde tır geçişine yasak yolda araç kullanan ehliyetsiz sürücüye 359.000 lira ceza uygulandı. Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 4. güç ünitesi için üretilen 4 buhar jeneratörü sahaya teslim edildi.
1: Hava durumu.
2: Marmara, Ege, İç Anadolu ile Doğu Anadolu bölgeleri yağışlı, diğer bölgelerde ise parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 22, en yüksek 28 derece olacak. Rüzgar güneyden 15 kilometre hızla esecek.
3: Ya çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, gidin başka yerde
4: yiyin.
3: Çocuk uyutuyoruz.
5: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
8: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti.
4: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş kundura.
12: Arkadaş kundura yaşat iş hanımda. Arkadaş kundura üzüm iş hanımda.
13: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
14: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
13: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
15: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret.

0: Mobility'yi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
1: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Sütaş 2 litre ayran 89.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 359.90. Cip çok amaçlı temizleyici 1 litre 89.90. Drop tuvalet kağıdı 40'lı 189.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülkü.
7: Radyo Ülkü 24 saat.

Herkese merhabalar. Hayat gerçekten o kadar hızlı ilerliyor ki hem doğa hem de böyle evren düzeni bir saniye bile aksamadan mükemmel bir şekilde işliyor gerçekten. Ve her saniye sürekli devam eden bazı ilginç olaylar yaşanıyor. Mesela dünya üzerinde her saniyede 40 tane yıldırım düşüyor. Google'da mesela 11.500 tane arama yapılıyor. Yine 11.500 Facebook durum güncellemesi yapılırken 2.8 milyon e-posta yollanıyor. 34 tane ağaç kesiliyor yağmur ormanlarında. Saniyede 34 ağaç eksiliyor bu dünyadan. 4 tane bebek dünyaya geliyor ve 2 kişi de ne yazık ki hayatını kaybediyor. Bu arada her saniye yaklaşık olarak 4000 yeni yıldız oluşuyor. Bu da evrenimizin ne kadar büyük olduğunu düşündürüyor değil mi insana? Neden böyle başladım biliyor musunuz? Her saniyenin kıymetini bilebilelim diye. Bu güzel günde birlikteliğimiz başlıyor Gül Güne Gülle'de. Hoş geldiniz.

0: Gülgüne gülle, gülgüne gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
4: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
4: Doğru çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. İçim 1 litre laktozsuz kefir 89.90. Teno kağıt havlu altılı 69.90. Bingo bulaşık deterjanı 1500 mililitre 99.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülkü.
10: En iyi müzik, en iyi program.

Hadi bakalım, program başladığına göre şöyle güzel bir Türk kahvesi yapın kendinize. Ben de bu arada Türk kahvesi neden büyük bardaklarda değil de küçük fincanlarda içiliyor onu anlatayım size. Kimimiz böyle sabah uyanır uyanmaz seviyoruz. Kimimiz akşam yemeğinden sonra tercih ediyoruz. Efendim kimimiz misafirlikte keyifle tüketiyoruz. Peki ama neden Türk kahvelerinin fincanı bu kadar küçük? Özellikle çok sevenler bu durumdan sürekli yakınıyor biliyorsunuz. Hemen anlatayım isterim. Türk kahvesinin özellikle küçük fincanlarda içilmesinin arkasında enteresan bir neden var. Ya da biraz daha meraklanın isterim. Şarkıların sonrasında birlikte

önce demiştim ki Türk kahvesinin özellikle küçük fincanlarda içilmesinin arkasında bir neden var. Şimdi klasik kahveler kupalarda içiliyor biliyorsunuz ama Türk kahvesini küçücük fincanlarda tercih ediyoruz. Öncelikle isterseniz Türk kahvesinin tarihinden birazcık bahsedeyim size. Osmanlı döneminden günümüze gelen kültürel değerlerden bir tanesi Türk kahvesi. İlk kez Yemen ve Habeşistan'da ortaya çıktığı biliniyor. Kökeni 14. yüzyıla kadar dayanan bu kahve 2 yıl sonra yani 1517 yılında Osmanlı'nın Yemen valisi Özdemir Paşa tarafından getiriliyor. İstanbul'da cezvelerde ve güğümlerde pişirilmeye başlanıyor ve farklı bir pişirme usulüyle Türk kahvesi ortaya çıkmış oluyor. Öyle ki kahvenin içilebilir kıvama getirilmesi ve Avrupa'ya gitmesinin asıl kaynağının da Anadolu olduğu söylenir hep. 17. yüzyıla geldiğimizde Venedikli tüccarlar Avrupa'ya götürdükleri kahveyi Türk kahvesi olarak tanıtıyorlar. Telvesiyle servis edilen tek kahve özelliğinde olan Türk kahvesi bilmeyenler için söyleyeyim ki 2013 yılında UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine de girdi. Bu eşsiz lezzete sahip kahveyi de küçücük fincanlarda yani 75 mililitre ortalama fincanlarda servis ediyor insanlar. Bu da aslında lezzetinin daha iyi muhafaza edilmesini sağlıyor. Daha detaylı anlatmam gerekirse küçük fincanlar telvesinin dibe çökmesine zaman tanıyor. Kahvenin daha yavaş soğumasını sağlıyor. Ayrıca kim köpüksüz kahve içmek ister ki? Bu ince ve küçük fincanlar kahvenin köpüğünü de koruyor. Böylelikle bol köpüklü bir kahve keyfi sunabiliyor bizlere. Kendine özgü olan aroması, telvesi ve köpüğüyle diğer kahvelerden her zaman ayrılır biliyorsunuz. Türk kahvesinin İstanbul'a geldiği ilk zamanlarda kahvehanelerin açılması da aslında halk tarafından ne kadar benimsendiğini gösteren ince detaylardan bir tanesi. Kültürümüzün ve yaşamımızın vazgeçilmez parçalarından bir tanesi. Sonuç olarak hem tadıyla hem tarihiyle hem de geleneksel sohbetlerde böyle toplumsal bağları güçlendirmesiyle önemli ve her geçen gün daha da değer kazanan içeceklerden bir tanesi olarak sanıyorum ki kalmaya devam edecek. Siz ne dersiniz?

Bugün böyle tek bir konuya bağlı kalayım istemedim. Size birbirinden ilginç şeyler anlatmaya devam ediyorum o yüzden. Zincir marketlerdeki kuyrukların aslında hiç masum olmadığını biliyor musunuz? Hayatımızın çeşitli anlarında kuyruk beklemekten kaçamıyoruz maalesef. Zincir marketlerde ya da büyük mağazalarda bazen böyle uzun süren kasa kuyrukları beklemek zorunda da kalabiliyoruz. Hepimizin sinirini bozan detaylar. Kasa kuyruklarının düzenlenme şekli aslında bekleyiş deneyimimizi önemli ölçüde etkiliyormuş. Ama bizler belki de farkında bile değiliz. İki farklı sistem arasında yapılan araştırmalar çok şaşıracağınız ilginç sonuçları ortaya koymuş durumda. Buyurun diyorum, hep birlikte bakalım. Ama öncesinde ne dersiniz? İki güzel şarkı dinleyelim mi?

0: geçse de böyle. Zincir marketlerdeki uzun kuyrukların sebebini anlatıyordum size. Şimdi kuyrukların uzunluğu ve düzeni aslında müşteri deneyimini büyük ölçüde etkiliyor. Mesela marketlerdeki kasa sıralarında yaygın olarak gördüğümüz çoklu sıra sistemleri bazen bekleyenler arasında hafif bir rekabet duygusu da yaratabiliyor. Hangi kuyruğun daha hızlı ilerleyeceğine dair belirsizlik insanları strese sokabiliyor ve karar vermekte zorlanmalarına neden olabiliyor. İşte buna karşılık tek hatlı sistemlerde herkes sıraya giriyor ve sıradaki kişi boşalan kasa veya işlem masasına yönlendiriliyor. Bu yöntem bekleyenler arasında daha az stres ve hatta daha yüksek müşteri memnuniyeti de sağlayabilir diyor uzmanlar. İşte bu nedenle özellikle havaalanları gibi yoğun noktalarda veya büyük eğlence parklarında bu sistemin tercih edildiğini söyleyeyim. Kuyrukların uzatılması ile ilgili olarak bazı işletmeler bilinçli olarak kuyrukları yönetiyorlar. Mesela bir mağazada kuyrukların yavaş olması müşterilerin daha fazla ürün görmelerini ve ekstra alışveriş yapmalarını teşvik edebiliyor. Ayrıca uzun kuyruklar müşterilerin ürünlerini son dakikada geri bırakma olasılığını azaltarak satışları da arttırabilir diyor uzmanlar. Sonuç olarak kuyruklar sadece beklememizi gerektiren bir fiziksel olgu değil, aynı zamanda psikolojimizi ya da davranışlarımızı da derinden etkileyebilen bir faktör. Bununla ilgili ilginç istatistikler var, bundan da bahsetmek istiyorum size ama ben küçücük bir kahve molası verirken size de bu arada iki güzel şarkı dinletmek istiyorum müsaadenizle.
1: Kalbim

0: Gül güne gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslan'ın 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin CİMER'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi.
3: Spor.
2: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, iç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
10: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
11: 18, 18 ay, 18.
0: 18 ay.
11: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
10: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
12: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
14: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
15: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
16: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
17: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
18: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
17: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
19: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
20: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
19: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
20: Burcu 570 gram bezelye 59.90. Türk şeker 5 kilogram toz şeker 199.50. Dalan şampuan 450 mililitre 54.90. Evisa sıvı sabun 3 litre 69.90.
21: Kalite burada, ucuzluk burada.
22: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
23: Reklamlar sona erdi.
24: Radyo Ülke.
25: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
24: Radyo Ülke.

zincir marketlerdeki uzun kuyrukları anlatıyordum. Az önce demiştim ki uzun kuyruklar müşterilerin ürünlerini son dakikada geri bırakma olasılıklarını azaltıyor. Ama bunun yanında davranışlarımızı derinden etkileyebilen bazı ilginç detaylar da var. Mesela şimdi bugün çok bildiğimiz marketler var ya, özellikle biraz daha küçük olanlarından bahsediyorum. Kasaları genellikle birden fazladır. Bu tarz marketler küçük oldukları için birden fazla kasa seçeneğiniz oluyor. Yapılan bir deneye baktım. Bu tarz çoklu sıradaki ortalama bekleme süresi 5 dakika 39 saniye olarak kaydedilmiş. Ama bazı masalarda hani dolambaçlı kasa sıraları vardır ya, işte bu ortalama 6 dakika 56 saniye olarak kaydedilmiş. Dolambaçlı tek sırada bekleyenler çoklu sıraya kıyasla daha iyi bir deneyim yaşadıklarını söylemişler. Müşteriler çoklu sıraya 5 üzerinden 3.48 puan, dolambaçlı tek hatlı sıraya da 3.8 puan vermişler. Bu sonuçlar aslında müşterilerin sıra beklerken yaşadıkları memnuniyetin sadece bekleme süresine değil, aynı zamanda sıra düzenlemesinin algısına da bağlı olduğunu gösteriyor. Bu arada deneyi yaptıkları müşteri gruplarını da çok merak ettim. Ne yalan söyleyeyim. Hadi bakalım iki güzel şarkının sonrasında birlikte

İnsanlar neden yollarını şaşırıp kaybolur, düşündünüz mü hiç? Bir otoparkta mesela aracınızı bulmakta zorluk çektiğiniz oldu mu? Ya da ne bileyim, başka bir yerin yollarını sanki yıllardır orada yaşamış gibi kolaylıkla bulabiliyor musunuz? Kimileri yeni mekanlarda böyle adeta bir rehber gibi yollarını bulurken, kimileri de sürekli kaybolur hayatta, biliyorsunuz. Yön duygusunun kökenlerine inelim istedim ve bu beceri ne kadar kişisel bir yetenekle ilgiliymiş, bunu size anlatayım. Ama tabii ki şarkıların sonrasında. Bak

Gül Güne Gül'le de size yön duygusundan bahsedeceğimi söylemiştim şarkıların öncesinde. Şimdi yön duygusu temelde iki ana yeteneği içeriyor. Bunlar haritalama ve yerelleştirme. Haritalama dediğimiz şey basitçe çevremizdeki dünyanın bir haritasını oluşturmak anlamına geliyor. Yerelleştirme ise haritada kendi konumumuzu tespit etme yeteneği. Yön bulmak dediğimiz şey bir duyuya bağlı olmakla birlikte aslında görmeye de bağlı, işitmeye de, koku almaya da, tat almaya ya da dokunma gibi temel duyulara da bağlı. Ve tabii ki önemli ölçüde bu duyular destekliyor yön bulma algısını. Bu süreçte önemli birer rol oynuyorlar. Sistemimiz hareket sırasında vücudumuzu uzayda algılamamıza yardımcı oluyor. Bununla alakalı Kolombiya Üniversitesi'nden bir profesör şöyle diyor. Gözlerinizi kapatsanız bile içsel haritanız sayesinde nerede olduğunuzu tahmin edebilirsiniz. Şimdi beynimizde konumumuzu ya da yönümüzü belirlemek için özelleşmiş hücreler mevcut biliyorsunuz. Bu hücreler farklı konumlar ve yönler için özel olarak aktif hale geliyorlar ama bazı kişilerde bu hücreler ya da işlevleri doğru şekilde çalışmayabiliyor. Yön duygusundaki problemler, yani dikkat sorunları, algı problemleri ya da hafıza eksiklikleri gibi şeylerden de kaynaklanabiliyor. Araştırmacılar işte bu gibi durumların İnsanların alışık oldukları yerlerde bile kaybolmalarına yol açabileceğini, bu kişilerin sosyal becerilerinin iyi olduğunu ama yön bulma konusunda zorluk yaşadığını belirtiyorlar. Bunların dışında bazen de duyular arası çatışmalardan dolayı yön bulmakta zorluk yaşayabiliyoruz. Mesela hani gözlerinizin ve iç kulağınızın birbirine zıt bilgi vermesi yön duygunuzu kaybetmenize sebep olabilir. Peki size günümüz teknolojik cihazların yön bulma yeteneğinizi zayıflatabileceğini söylesem şaşırır mıydınız? Şimdi GPS cihazları ve haritalar yön bulma konusunda büyük bir kolaylık sağlıyor. Bunu kimse sanıyorum inkar edemez. Ama sürekli teknolojiye bağımlı olmak yön bulma becerilerimizi zamanla zayıflatabilir diyor uzmanlar. Son olarak yine bir soru sormak istiyorum. Sizce kadınlar mı daha fazla kaybolur yoksa erkekler mi? Kadınlar diyorsanız doğru cevap verdiniz ama öncelikle şunu da netleştirelim. Kadınlar ve erkekler arasında kaybolma konusunda doğal bir yetenek farkı olduğunu söylemek pek doğru değil. Bu fark büyük ölçüde kültürel ve sosyal etmenlerden kaynaklanıyor. Evet, araştırmalar bazı durumlarda erkeklerin yön bulma becerilerini daha iyi geliştirdiğini gösteriyor ama bu doğuştan gelen bir üstünlük değil. Kadınlar ve erkekler arasında yön bulma farklarının altında yatan asıl neden tahmin edeceğiniz üzere toplumsal roller ve sosyal deneyimler. Birçok kültürde erkekler biliyorsunuz daha genç yaşlardan itibaren dışarıda keşifler yaparlar, seyahat ederler. Diğer taraftan bazı toplumlarda kadınlar daha çok ev içi rollerle sınırlı kaldıklarından yön bulma deneyimleri de tabii ki sınırlı olabiliyor. İşte bu nedenle de becerilerini yeterince geliştiremeyebiliyorlar. Her

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de

0: 044-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
5: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo

Bugün size aklıma ne gelirse hepsinden bahsedeceğim. Adalardaki evlerin beyaz, pencerelerin mavi olmasının estetikten daha fazla nedeni olduğunu biliyor muydunuz? Şimdi Bodrum'la İstanbul ve Yunanistan'daki adalarda bulunan evleri hepimiz biliriz değil mi? Evler genelde beyazdır, kapılar ve pencereler de mavi renklerle boyanır. Hem yerli hem de yabancı turistlerin de ilgisini çeker. Peki neden genellikle bu renkler tercih ediliyor hiç düşündünüz mü? Aslında evlerin beyaz renge boyanmasının çeşitli pratik nedenleri var. Tatil sırasında denizin ve güneşin tadını çıkarırken gözünüze çarpan o güzel beyaz evler ve mavi detaylar aslında çok anlamlı. Bu evlerin beyaz renk olması sıcak iklimin etkilerini hafifletmekle ilgili bir tercih. Beyaz renk biliyorsunuz güneş ışığını yansıtarak evlerin iç kısmını serin tutuyor. Yani hem estetik hem de işlevsel bir neden bu tercihin arkasında yatıyor. Gelelim mavi kapılar ve pencerelere. Mavi renk sadece estetik bir görüntü nedeniyle tercih sebebi değil, aynı zamanda haşere, akrep, yılan gibi canlıların eve yaklaşmasını da önlüyor. Kapıların, pencerelerin hatta yol kenarlarının bu renklerle boyanmasının sebebi haşerelerin mavi rengi ateş olarak algılayıp bu bölgelerden uzak duracağına inanılması. Bu bölgelerde yaşayan yöre halkı da her yıl bu nedenlerle evlerini boyatıyor. Bir sonraki tatilimizde bu renklerin arkasındaki özen ve anlam tatilinizin anılarına belki hoş bir detay ekler.

Üniversitelerin neden şehir dışına yapıldığını hiç merak etmiş miydiniz? Ülkemizdeki üniversitelerin konumuna baktığımızda birçoğunun şehirden uzak olduğunu görüyoruz. Bu noktada özellikle merkezi bir noktada bulunan fakültede okumak öğrenciler için tabii ki büyük bir avantaj. Okula giderken eğer kaldığınız yurt ya da eviniz uzaksa yürüme mesafeniz artıyor. İşte otobüs, metro gibi ulaşım araçları da uzaksa öğrenciler bu noktada biraz yorulabiliyor. Sadece bu da değil. Okulunuz kaldığınız yurda şehre uzaksa sosyalleşebileceğiniz alan da azalıyor. Temel ihtiyaçlarınızı yapabileceğiniz yerler de zor bulunuyor. İşte tüm bunlar da üniversite hayatını insanın kabusa çevirebiliyor. Peki öğrencilerin hayatını bu kadar zorlaştıracağı zaten başından belliyken neden okulların bu kadar şehirden uzak bir konumda inşa edilmiş olduğunu hiç düşünmüş müydünüz? Bu soruların cevabı için akademisyenler ve şehir planlamacıları bazı noktaları aktarmışlar. Merak edenler için az sonra birlikteyiz.

Üniversiteler neden acaba hep şehir dışına yapılıyoru konuşuyoruz. Şimdi üniversitelere sadece eğitim binaları olarak bakmamak lazım. Aynı zamanda işte tıp fakülteleri, araştırma hastaneleri, alışveriş alanları, sosyal ve kültürel alanlar gibi birçok yapıyı da barındıran büyük kompleksler oldukları için üniversite kampüsleri geniş arazilere ihtiyaç duyuyor biliyorsunuz. Ayrıca öğrenci sayısının artması, akademik birimlerin genişlemesi gibi unsurlarda göz önünde bulundurulduğunda şehir merkezlerinde bu kadar büyük bir alanın bulunması biliyorsunuz zor. Maliyet avantajlarından da biraz bahsedeyim size. Bir de işin çünkü maliyet boyutu var. Tahmin edersiniz ki şehir dışındaki araziler genellikle şehir merkezine kıyasla biraz daha düşük maliyette oluyorlar. İşte bu durumda haliyle üniversiteler için büyük maliyet avantajı sağlıyor. Arsa maliyetlerinin düşük olması, kamu arazisi olması ya da kamulaştırılması gibi faktörler şehir dışındaki arazilerin tercih edilmesinde tabii ki önemli rol oynuyor. Özellikle de geniş arazilerde yapılan üniversite inşaatları şehir merkezindeki binalara kıyasla biraz daha ekonomik biliyorsunuz. Özellikle hali hazırda üniversite okuyan ya da mezun olan öğrenciler de fark etmiştir ki üniversiteler kurulduğu şehirlerin gelişimine önemli de katkılar sağlıyor. Biliyorsunuz ki üniversiteler genellikle ekonomik ve sosyal kalkınmanın tetikleyicileri olarak görülür. Fakültelerin şehir merkezinin dışında veya işte gelişmemiş bölgelerde kurulmaları bu alanların kalkınmasında teşvik ediyor. O bölgenin ekonomisini canlandırıyor aslında. Sonuç olarak üniversitelerin şehir merkezinden uzak arazilere inşa edilmesinin arka planında birçok avantajı olsa da bu durumun tabii ki öğrenciler açısından ulaşım ya da sosyal aktivitenin kısıtlılığı gibi zorluklar getirdiği de bir gerçek. Bu konuyu da kapattığımıza göre iki güzel şarkı dinleyelim mi?

0: Güngül'le Gülgün'e
1: bugün 5 Haziran Cuma, Mersin haberlerini sunuyoruz. MTSO Başkanı Hakan Sefar Çakır, ortak meslek komiteleri toplantısında son 4 yılda komitelerden gelen talepler doğrultusunda Mersin'in önemli yatırım ve projelerinde ilerleme sağlandığını belirtti. Mersin'de Silifke Ziraat Odası Başkanı Kemal Gezer, 2026 yılında üreticilerin büyük zorluklar yaşadığına dikkat çekerek gübre, mazot, tohum, bitki koruma ürünleri ve tarımsal sulama, elektrik fiyatlarındaki fahiş artışlar üretim maliyetlerini katlamıştır. Buna bir de giderek artan işçilik maliyetleri eklenince üretim yapmak zor. Ürünlerin çok büyük bir çoğunluğunda fiyatlar maliyetleri dahi karşılamaktan uzaktır diye konuştu. Tarsus'ta CHP'li belediyenin kararıyla şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adının verildiği tesisin isminin değiştirilmesi üzerine MHP Tarsus İlçe Başkanı Fatih Yıldırım, Tarsus'un çözüm bekleyen birçok önemli meselesi varken bir şehidin isminin kaldırılmasına yoğunlaşılmasını eleştirdi. Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli yakalanıp tutuklandı. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026 yılı hububat alım fiyatlarını açıkladı. Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Teke, özellikle yüksek verim beklentisinin üreticiler açısından önemli bir avantaj olduğunu söyledi. Buğday alım fiyatlarının yetersiz olduğunu savunan Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veys Avcı, artan gübre, mazot ve kredi maliyetlerine dikkat çekerek fiyatın ton başına 20.000 TL'ye yükseltilmesini ve desteklerin arttırılmasını istedi. Toroslar Belediyesi'nin mülkiyetindeki 34 taşınmazın satışına ilişkin teklif mecliste onaylandı. Tartışmalara neden olan teklif oy çokluğuyla kabul edildi. Mersin'in Erdemli ilçesi Arslanlı mahallesinde 1 Mart 2024 tarihinde meydana gelen yangında hayatını kaybettiği düşünülen Durmuş ve Elif Bütüner çiftinin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Başsavcılık, maktullerin öldükten sonra yangında cenazelerinin yandığı değerlendirilen adli tıp raporunun ardından JASAT ekiplerinin titiz çalışması sonrasında cinayet şüphelisi C.Ö. yakalandı. Yangın gecesinde evde olduğunu itiraf eden şüpheli planlayarak kasten öldürme suçundan tutuklandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde yer alan Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan Mersin-Dalaman direkt seferleri başladı. Mersin Organize Sanayi Bölgesi tarafından düzenlenen Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Yeni Fırsatlar Konferansı'nda sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm, karbon yönetimi ve sanayinin geleceği ele alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Mersin'in Silifke ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalandı. Şahıslara toplam 981.708 TL idari para cezası ve tazminat uygulandığı kaydedildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde tır geçişine yasak yolda araç kullanan ehliyetsiz sürücüye 359.000 lira ceza uygulandı. Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 4. güç ünitesi için üretilen 4 buhar jeneratörü sahaya teslim edildi.
2: Hava durumu.
1: Marmara, Ege, İç Anadolu ile Doğu Anadolu bölgeleri yağışlı, diğer bölgelerde ise parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 22, en yüksek 28 derece olacak. Rüzgar güneyden 15 kilometre hızla esecek.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
11: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.

Zaman su gibi aktı geçti yine. Avuçlarımızdan kaydı gitti. Hep o yüzden söylüyorum zamanın kıymetini bilin diye. Tekrar görüşmek, tekrar buluşmak umuduyla. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.

0: yapıyor, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
2: Gülnarlar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlar Nur Turizm. Gülnarlar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülkü.
6: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Avrupa Birliği finansmanıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye Belediyeler Birliği ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Türkiye'de demokratik yerel yönetişimin geliştirilmesi için sivil katılımın güçlendirilmesi projesi kapsamındaki Mersin Sivil Katılım Zirvesi'ne katıldı. Klasik belediyecilik anlayışının kentler ve içinde yaşayan insanlar için artık yeterli olmadığını ve belediyelerin sosyal hizmetleri de büyütmesi gerektiğini söyleyen Başkan Seçer, çağdaş belediyecilik vatandaşı yönetime ortak etmektir. Bir kenti gerçekten güçlü yapan şey o kentte yaşayan insanların birbirine güvenmesi, saygı duyması ve geleceğe birlikte karar vermesidir dedi. Yerel yönetimlerin millet iradesinin direkt yansıması olduğunu ve yurttaşların kendi seçtikleri kişilerle birlikte yönetimde söz sahibi olmasının demokrasiyi güçlendirdiğini aktaran Başkan Seçer, yerel yönetimler demokratik katılımın en güçlü zeminlerinden bir tanesidir. Bu nedenle yerel yönetimlerde katılımcılığı güçlendirmek, Türkiye'nin demokratik kapasitesini güçlendirmektir ifadelerini kullandı. Sivil toplumun yalnızca eleştiren ya da talep eden olmadığını, aynı zamanda çözüm ortağı da olduğunu kaydeden Başkan Seçer, sivil toplum çözümün ortağıdır. Kent yönetiminin doğal paydaşıdır ve Mersin bu anlayışın en güçlü örneklerinden biri olmuştur diye konuştu. Mersin Dijital Gençlik Merkezi, Bugünün Gençleri, Geleceğin İşleri projesi kapsamında gençleri geleceğin mesleklerini hazırlayacak önemli bir eğitim ve gelişim üssü olarak kapılarını açtı. Yapay zekadan veri analizine, yazılımdan dijital tasarıma kadar birçok alanda eğitim imkanı sunan merkez, gençlerin dijital dünyada daha güçlü yer almasına katkı sağlamayı hedefliyor. Gençlerin dijital dönüşüm süreçlerine aktif katılımını destekleyen çok önemli bir merkezi hayata geçirdiklerini belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, yapay zekadan dijital tasarıma, yazılımdan veri analizine kadar yeni meslek alanları hayatımızın merkezine yerleşiyor. Bizler her gencin hangi mahallede yaşarsa yaşasın, hangi ekonomik koşullardan gelirse gelsin, çağın sunduğu imkanlara eşit şekilde ulaşabilmesi gerektiğine inanıyoruz dedi. Haberlerin detaylarına Mersin BTR adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
7: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
5: Radyo Ülkü.

0: ya şıkı şıkı şıkı ya.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslan'ın 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin CİMER'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi.
3: Spor.
2: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, iç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
12: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
14: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
13: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Doğru çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. İçim 1 litre laktozsuz kefir 89.90. Teno kağıt havlu altılı 69.90. Bingo bulaşık deterjanı 1500 mililitre 99.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülkü.
20: Radyo en iyi arkadaştır.
21: Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
19: Radyo.

En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: Bugün 5 Haziran Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. MTSO Başkanı Hakan Sefar Çakır, ortak meslek komiteleri toplantısında son 4 yılda komitelerden gelen talepler doğrultusunda Mersin'in önemli yatırım ve projelerinde ilerleme sağlandığını belirtti. Mersin'de Silifke Ziraat Odası Başkanı Kemal Gezer, 2026 yılında üreticilerin büyük zorluklar yaşadığına dikkat çekerek gübre, mazot, tohum, bitki koruma ürünleri ve tarımsal sulama, elektrik fiyatlarındaki fahiş artışlar üretim maliyetlerini katlamıştır. Buna bir de giderek artan işçilik maliyetleri eklenince üretim yapmak zor. Ürünlerin çok büyük bir çoğunluğunda fiyatlar maliyetleri dahi karşılamaktan uzaktır diye konuştu. Tarsus'ta CHP'li belediyenin kararıyla şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adının verildiği tesisin isminin değiştirilmesi üzerine MHP Tarsus ilçe başkanı Fatih Yıldırım, Tarsus'un çözüm bekleyen birçok önemli meselesi varken bir şehidin isminin kaldırılmasına yoğunlaşılmasını eleştirdi. Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli yakalanıp tutuklandı. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026 yılı hububat alım fiyatlarını açıkladı. Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Teke, özellikle yüksek verim beklentisinin üreticiler açısından önemli bir avantaj olduğunu söyledi. Buğday alım fiyatlarının yetersiz olduğunu savunan Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veys Avcı, artan gübre, mazot ve kredi maliyetlerine dikkat çekerek fiyatın ton başına 20.000 TL'ye yükseltilmesini ve desteklerin arttırılmasını istedi. Toroslar Belediyesi'nin mülkiyetindeki 34 taşınmazın satışına ilişkin teklif mecliste onaylandı. Tartışmalara neden olan teklif oy çokluğuyla kabul edildi. Mersin'in Erdemli ilçesi Arslanlı mahallesinde 1 Mart 2024 tarihinde meydana gelen yangında hayatını kaybettiği düşünülen Durmuş ve Elif Bütüner çiftinin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Başsavcılık, maktullerin öldükten sonra yangında cenazelerinin yandığı değerlendirilen adli tıp raporunun ardından JASAT ekiplerinin titiz çalışması sonrasında cinayet şüphelisi C.Ö. yakalandı. Yangın gecesinde evde olduğunu itiraf eden şüpheli planlayarak kasten öldürme suçundan tutuklandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde yer alan Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan Mersin-Dalaman direkt seferleri başladı. Mersin Organize Sanayi Bölgesi tarafından düzenlenen Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Yeni Fırsatlar Konferansı'nda sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm, karbon yönetimi ve sanayinin geleceği ele alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Mersin'in Silifke ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalandı. Şahıslara toplam 981.708 TL idari para cezası ve tazminat uygulandığı kaydedildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde tır geçişine yasak yolda araç kullanan ehliyetsiz sürücüye 359.000 lira ceza uygulandı. Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 4. güç ünitesi için üretilen 4 buhar jeneratörü sahaya teslim edildi.
1: Hava durumu.
0: Marmara, Ege, İç Anadolu ile Doğu Anadolu bölgeleri yağışlı, diğer bölgelerde ise parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 22, en yüksek 28 derece olacak, rüzgar güneyden 15 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba? Arkadaş kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş kundura.
6: Arkadaş kundura yaşat işanında. Arkadaş kundura üzüm işanında.
7: Evde huzurla, yolda güvenle. İşte

0: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
1: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
3: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
4: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
5: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
4: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
6: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
7: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
6: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
7: Sütaş 2 litre ayran 89.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 359.90. Cip çok amaçlı temizleyici 1 litre 89.90. Drop tuvalet kağıdı 40'lı 189.90.
8: Kalite burada, ucuzluk burada.
9: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
9: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Burcu 570 gram bezelye 59.90, Türk şeker 5 kilogram toz şeker 199.50, Danan şampuan 450 mililitre 54.90, Evisa sıvı sabun 3 litre 69.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Avrupa Birliği finansmanıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye Belediyeler Birliği ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Türkiye'de demokratik yerel yönetişimin geliştirilmesi için sivil katılımın güçlendirilmesi projesi kapsamındaki Mersin Sivil Katılım Zirvesi'ne katıldı. Klasik belediyecilik anlayışının kentler ve içinde yaşayan insanlar için artık yeterli olmadığının ve belediyelerin sosyal hizmetleri de büyütmesi gerektiğini söyleyen Başkan Seçer, çağdaş belediyecilik vatandaşı yönetime ortak etmektir. Bir kenti gerçekten güçlü yapan şey o kentte yaşayan insanların birbirine güvenmesi, saygı duyması ve geleceğe birlikte karar vermesidir dedi. Yerel yönetimlerin millet iradesinin direkt yansıması olduğunu ve yurttaşların kendi seçtikleri kişilerle birlikte yönetimde söz sahibi olmasının demokrasiyi güçlendirdiğini aktaran Başkan Seçer, yerel yönetimler demokratik katılımın en güçlü zeminlerinden bir tanesidir. Bu nedenle yerel yönetimlerde katılımcılığı güçlendirmek, Türkiye'nin demokratik kapasitesini güçlendirmektir ifadelerini kullandı. Sivil toplumun yalnızca eleştiren ya da talep eden olmadığını, aynı zamanda çözüm ortağı da olduğunu kaydeden Başkan Seçer, sivil toplum çözümün ortağıdır. Kent yönetiminin doğal paydaşıdır ve Mersin bu anlayışın en güçlü örneklerinden biri olmuştur diye konuştu. Mersin Dijital Gençlik Merkezi, bugünün gençleri geleceğin işleri projesi kapsamında gençleri geleceğin mesleklerini hazırlayacak önemli bir eğitim ve gelişim üssü olarak kapılarını açtı. Yapay zekadan veri analizine, yazılımdan dijital tasarıma kadar birçok alanda eğitim imkanı sunan merkez, gençlerin dijital dünyada daha güçlü yer almasına katkı sağlamayı hedefliyor. Gençlerin dijital dönüşüm süreçlerine aktif katılımını destekleyen çok önemli bir merkezi hayata geçirdiklerini belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, yapay zekadan dijital tasarıma, yazılımdan veri analizine kadar yeni meslek alanları hayatımızın merkezine yerleşiyor. Bizler her gencin hangi mahallede yaşarsa yaşasın, hangi ekonomik koşullardan gelirse gelsin, çağın sunduğu imkanlara eşit şekilde ulaşabilmesi gerektiğine inanıyoruz dedi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarının 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gelecek nesillere daha yaşanabilir, yeşil ve temiz bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Ülkemizin yeşil dönüşümüne ivme kazandıracak adımları kararlılıkla atıyor, doğaya uyumlu ve kendi kaynaklarıyla büyüyen bir Türkiye inşa etmek için gayret ediyoruz dedi. TÜİK 2026 Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları Mayıs'ta aylık %1,71, yıllık ise %32,61 arttı. Gıda enflasyonu %34,86 olurken konut grubundaki yıllık artış %45,59'a ulaştı. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 2025-2026 eğitim öğretim yılında açık öğretimde denetimli serbestlik kapsamında 856, tutuklu veya hükümlü statüsünde ise 73.075 öğrencinin kayıtlı olduğunu açıkladı. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
6: her nesil. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
2: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülke.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan 400 seti en uygun fiyata alın. Mutfaktaki tüm yardımcılarınız hayatınızı kolaylaştıran ev aletleri, elektrikli şofbenler, ısıtıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te.

0: Hediyeyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
1: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Sütaş 2 litre ayran 89.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 359.90. Cip çok amaçlı temizleyici 1 litre 89.90. Drop tuvalet kağıdı 40'lı 189.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Avrupa Birliği finansmanıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye Belediyeler Birliği ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Türkiye'de demokratik yerel yönetişimin geliştirilmesi için sivil katılımın güçlendirilmesi projesi kapsamındaki Mersin Sivil Katılım Zirvesi'ne katıldı. Klasik belediyecilik anlayışının kentler ve içinde yaşayan insanlar için artık yeterli olmadığının ve belediyelerin sosyal hizmetleri de büyütmesi gerektiğini söyleyen Başkan Seçer, çağdaş belediyecilik vatandaşı yönetime ortak etmektir. Bir kenti gerçekten güçlü yapan şey o kentte yaşayan insanların birbirine güvenmesi, saygı duyması ve geleceğe birlikte karar vermesidir dedi. Yerel yönetimlerin millet iradesinin direkt yansıması olduğunu ve yurttaşların kendi seçtikleri kişilerle birlikte yönetimde söz sahibi olmasının demokrasiyi güçlendirdiğini aktaran Başkan Seçer, yerel yönetimler demokratik katılımın en güçlü zeminlerinden bir tanesidir. Bu nedenle yerel yönetimlerde katılımcılığı güçlendirmek, Türkiye'nin demokratik kapasitesini güçlendirmektir ifadelerini kullandı. Sivil toplumun yalnızca eleştiren ya da talep eden olmadığını, aynı zamanda çözüm ortağı da olduğunu kaydeden Başkan Seçer, sivil toplum çözümün ortağıdır. Kent yönetiminin doğal paydaşıdır ve Mersin bu anlayışın en güçlü örneklerinden biri olmuştur diye konuştu. Mersin Dijital Gençlik Merkezi, Bugünün Gençleri, Geleceğin İşleri projesi kapsamında gençleri geleceğin mesleklerini hazırlayacak önemli bir eğitim ve gelişim üssü olarak kapılarını açtı. Yapay zekadan veri analizine, yazılımdan dijital tasarıma kadar birçok alanda eğitim imkanı sunan merkez, gençlerin dijital dünyada daha güçlü yer almasına katkı sağlamayı hedefliyor. Gençlerin dijital dönüşüm süreçlerine aktif katılımını destekleyen çok önemli bir merkezi hayata geçirdiklerini belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, yapay zekadan dijital tasarıma, yazılımdan veri analizine kadar yeni meslek alanları hayatımızın merkezine yerleşiyor. Bizler her gencin hangi mahallede yaşarsa yaşasın, hangi ekonomik koşullardan gelirse gelsin, çağın sunduğu imkanlara eşit şekilde ulaşabilmesi gerektiğine inanıyoruz dedi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Bugün 5 Haziran Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. MTSO Başkanı Hakan Sefar Çakır, ortak meslek komiteleri toplantısında son 4 yılda komitelerden gelen talepler doğrultusunda Mersin'in önemli yatırım ve projelerinde ilerleme sağlandığını belirtti. Mersin'de Silifke Ziraat Odası Başkanı Kemal Gezer, 2026 yılında üreticilerin büyük zorluklar yaşadığına dikkat çekerek gübre, mazot, tohum, bitki koruma ürünleri ve tarımsal sulama, elektrik fiyatlarındaki fahiş artışlar üretim maliyetlerini katlamıştır. Buna bir de giderek artan işçilik maliyetleri eklenince üretim yapmak zor. Ürünlerin çok büyük bir çoğunluğunda fiyatlar maliyetleri dahi karşılamaktan uzaktır diye konuştu. Tarsus'ta CHP'li belediyenin kararıyla şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adının verildiği tesisin isminin değiştirilmesi üzerine MHP Tarsus ilçe başkanı Fatih Yıldırım, Tarsus'un çözüm bekleyen birçok önemli meselesi varken bir şehidin isminin kaldırılmasına yoğunlaşılmasını eleştirdi. Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli yakalanıp tutuklandı. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026 yılı hububat alım fiyatlarını açıkladı. Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Teke, özellikle yüksek verim beklentisinin üreticiler açısından önemli bir avantaj olduğunu söyledi. Buğday alım fiyatlarının yetersiz olduğunu savunan Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veys Avcı, artan gübre, mazot ve kredi maliyetlerine dikkat çekerek fiyatın ton başına 20.000 TL'ye yükseltilmesini ve desteklerin arttırılmasını istedi. Toroslar Belediyesi'nin mülkiyetindeki 34 taşınmazın satışına ilişkin teklif mecliste onaylandı. Tartışmalara neden olan teklif oy çokluğuyla kabul edildi. Mersin'in Erdemli ilçesi Arslanlı mahallesinde 1 Mart 2024 tarihinde meydana gelen yangında hayatını kaybettiği düşünülen Durmuş ve Elif Bütüner çiftinin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Başsavcılık, maktullerin öldükten sonra yangında cenazelerinin yandığı değerlendirilen adli tıp raporunun ardından JASAT ekiplerinin titiz çalışması sonrasında cinayet şüphelisi C.Ö. yakalandı. Yangın gecesinde evde olduğunu itiraf eden şüpheli planlayarak kasten öldürme suçundan tutuklandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde yer alan Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan Mersin-Dalaman direkt seferleri başladı. Mersin Organize Sanayi Bölgesi tarafından düzenlenen Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Yeni Fırsatlar Konferansı'nda sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm, karbon yönetimi ve sanayinin geleceği ele alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Mersin'in Silifke ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalandı. Şahıslara toplam 981.708 TL idari para cezası ve tazminat uygulandığı kaydedildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde tır geçişine yasak yolda araç kullanan ehliyetsiz sürücüye 359.000 lira ceza uygulandı. Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 4. güç ünitesi için üretilen 4 buhar jeneratörü sahaya teslim edildi.
1: Hava durumu.
0: Marmara, Ege, İç Anadolu ile Doğu Anadolu bölgeleri yağışlı, diğer bölgelerde ise parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 22, en yüksek 28 derece olacak, rüzgar güneyden 15 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: 18, 18 ay, 18, 18 ay.
4: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
11: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
12: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
11: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
12: Burcu 570 gram bezelye 59.90. Türk şeker 5 kilogram toz şeker 199.50. Danan şampuan 450 mililitre 54.90. Evisa sıvı sabun 3 litre 69.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülkü.
1: Bazen 80'ler.
15: Oturmuşum oturum.
1: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
16: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programa Deniz Tekin'in şeffaf albümüyle başladık. Albümün keyifli şarkılarından bir tanesi Sana Mı Kaldı? Programın da açılış şarkısıydı ve Fatih Erkoç'tan devam ediyoruz. 2002 yılındayız. Ellerin Bomboş albümünden en keyifli şarkı. Avuç içi kadar mutluluk yeter. Hoş geldiniz.

Sibel Tüz'ün 1995 yılından Nefes Kesen Aşklar albümünde bir Sezen Aksu şarkısı seslendirdi Kaçın Kurası. Sonrasında birçok kez coverlandı bu şarkı. Masal Amansu'nun deyişiyle MFÖ'nün satisfaction'ıdır bu şarkı. Ayrıca şarkının içinde bulunduğu 1984 tarihli Balet Plak etiketi klasik MFÖ albümü satmaz diye uzun süre plak şirketinin ayak dilediği ama sanırım yaklaşık bir yıl albüm satışlarında zirvede kalmış bir albüm. Masar Fuat Özkan da uzun yıllar bekledikleri şöhreti getirdi. Sonraları ilk Türk rap şarkısını yapan MFÖ bu albümde ilk Türk reggae'sinde seslendirmiştir deli deliyle. Albümdeki şarkıların hepsi şahane. Ele Güne Karşı'yla devam ediyoruz.

Sezen Aksu Onlatunç ikilisi 1984'ten beri değişimin sinyallerini veriyordu. Sen Ağlama albümünde bu gece Hadi Gel Benimle Ol, 86 yılında çıkan Git albümündeki Değer Mi, Sezen Aksu 88 albümündeki Sarışın Oldu Mu gibi şarkılar o dönemde yapılmış diğer bütün işlerin birkaç gömlek üstüydü. Daha genç, daha modern ve çok daha farklı. Altyapılar son derece özgün ve modern. O zamanlar Türk hafif pop müziği diye adlandırılan türün yabancı pop standartlarına en yakın şarkılarıydı. O dönemlerden Şinana'yı dinledik. Yıl 1989. Ve grup Gün Doğarken de devam ediyoruz. 1993 yılındayız. Ankara'dan abim.

dışarıda. Zeliha Sunal, Aldatıldık sonrasında Yaşar'ın 2001 yılında yayınlanan Masal albümüne gidiyoruz. Albümdeki en sevdiğim şarkılardan bir tanesi Gözler Aynı Sen.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Evde huzurla, yolda güven.

0: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
4: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
4: Doğru çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. İçim 1 litre laktozsuz kefir 89.90. Teno kağıt havlu altılı 69.90. Bingo bulaşık deterjanı 1500 mililitre 99.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Avrupa Birliği finansmanıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye Belediyeler Birliği ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Türkiye'de demokratik yerel yönetişimin geliştirilmesi için sivil katılımın güçlendirilmesi projesi kapsamındaki Mersin Sivil Katılım Zirvesi'ne katıldı. Klasik belediyecilik anlayışının kentler ve içinde yaşayan insanlar için artık yeterli olmadığını ve belediyelerin sosyal hizmetleri de büyütmesi gerektiğini söyleyen Başkan Seçer, çağdaş belediyecilik vatandaşı yönetime ortak etmektir. Bir kenti gerçekten güçlü yapan şey o kentte yaşayan insanların birbirine güvenmesi, saygı duyması ve geleceğe birlikte karar vermesidir dedi. Yerel yönetimlerin millet iradesinin direkt yansıması olduğunu ve yurttaşların kendi seçtikleri kişilerle birlikte yönetimde söz sahibi olmasının demokrasiyi güçlendirdiğini aktaran Başkan Seçer, yerel yönetimler demokratik katılımın en güçlü zeminlerinden bir tanesidir. Bu nedenle yerel yönetimlerde katılımcılığı güçlendirmek, Türkiye'nin demokratik kapasitesini güçlendirmektir ifadelerini kullandı. Sivil toplumun yalnızca eleştiren ya da talep eden olmadığını, aynı zamanda çözüm ortağı da olduğunu kaydeden Başkan Seçer, sivil toplum çözümün ortağıdır. Kent yönetiminin doğal paydaşıdır ve Mersin bu anlayışın en güçlü örneklerinden biri olmuştur diye konuştu. Mersin Dijital Gençlik Merkezi, Bugünün Gençleri, Geleceğin İşleri projesi kapsamında gençleri geleceğin mesleklerini hazırlayacak önemli bir eğitim ve gelişim üssü olarak kapılarını açtı. Yapay zekadan veri analizine, yazılımdan dijital tasarıma kadar birçok alanda eğitim imkanı sunan merkez, gençlerin dijital dünyada daha güçlü yer almasına katkı sağlamayı hedefliyor. Gençlerin dijital dönüşüm süreçlerine aktif katılımını destekleyen çok önemli bir merkezi hayata geçirdiklerini belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, yapay zekadan dijital tasarıma, yazılımdan veri analizine kadar yeni meslek alanları hayatımızın merkezine yerleşiyor. Bizler her gencin hangi mahallede yaşarsa yaşasın, hangi ekonomik koşullardan gelirse gelsin, çağın sunduğu imkanlara eşit şekilde ulaşabilmesi gerektiğine inanıyoruz dedi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

neşeli anınızda bile dinleseniz anında melankoliye sürükleme yetisine sahip olağanüstü beste. Şarkının müziği Fahir Atakoğlu'na, sözlerse Sezen Aksu'ya ait. Sertab Erener, Dargın Değilim'i Lale albümünde seslendirmişti. Retro'da üzülmeye devam ediyoruz. 2001 yılındayız. Teoman, Gönül Çelen.

Melih Kibar'ın Yadigar albümünden Seni Seviyorum'u dinledik. Solist de Sibel Gürsoy'du. Bugün kapanış şarkımız başka bir galaksiden gelmiş bilge bir insan gibiydi İlhan İrem. İlhan İrem'den bugün seçtiğim şarkı sizlere Sürgün Gibi Masallarda. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
6: her mesele. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
4: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
11: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
12: Radyo

Bazen sorarım kendime, bu kadar sevmek nedir diye. Cevabı gözlerimde gizli, her bakışım gitmedi.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
6: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Avrupa Birliği finansmanıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye Belediyeler Birliği ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Türkiye'de demokratik yerel yönetişimin geliştirilmesi için sivil katılımın güçlendirilmesi projesi kapsamındaki Mersin Sivil Katılım Zirvesi'ne katıldı. Klasik belediyecilik anlayışının kentler ve içinde yaşayan insanlar için artık yeterli olmadığını ve belediyelerin sosyal hizmetleri de büyütmesi gerektiğini söyleyen Başkan Seçer, çağdaş belediyecilik vatandaşı yönetime ortak etmektir. Bir kenti gerçekten güçlü yapan şey o kentte yaşayan insanların birbirine güvenmesi, saygı duyması ve geleceğe birlikte karar vermesidir dedi. Yerel yönetimlerin millet iradesinin direkt yansıması olduğunu ve yurttaşların kendi seçtikleri kişilerle birlikte yönetimde söz sahibi olmasının demokrasiyi güçlendirdiğini aktaran Başkan Seçer, yerel yönetimler demokratik katılımın en güçlü zeminlerinden bir tanesidir. Bu nedenle yerel yönetimlerde katılımcılığı güçlendirmek, Türkiye'nin demokratik kapasitesini güçlendirmektir ifadelerini kullandı. Sivil toplumun yalnızca eleştiren ya da talep eden olmadığını, aynı zamanda çözüm ortağı da olduğunu kaydeden Başkan Seçer, sivil toplum çözümün ortağıdır. Kent yönetiminin doğal paydaşıdır ve Mersin bu anlayışın en güçlü örneklerinden biri olmuştur diye konuştu. Mersin Dijital Gençlik Merkezi, Bugünün Gençleri, Geleceğin İşleri projesi kapsamında gençleri geleceğin mesleklerini hazırlayacak önemli bir eğitim ve gelişim üssü olarak kapılarını açtı. Yapay zekadan veri analizine, yazılımdan dijital tasarıma kadar birçok alanda eğitim imkanı sunan merkez, gençlerin dijital dünyada daha güçlü yer almasına katkı sağlamayı hedefliyor. Gençlerin dijital dönüşüm süreçlerine aktif katılımını destekleyen çok önemli bir merkezi hayata geçirdiklerini belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, yapay zekadan dijital tasarıma, yazılımdan veri analizine kadar yeni meslek alanları hayatımızın merkezine yerleşiyor. Bizler her gencin hangi mahallede yaşarsa yaşasın, hangi ekonomik koşullardan gelirse gelsin, çağın sunduğu imkanlara eşit şekilde ulaşabilmesi gerektiğine inanıyoruz dedi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Bugün 5 Haziran Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, ortak meslek komiteleri toplantısında son 4 yılda komitelerden gelen talepler doğrultusunda Mersin'in önemli yatırım ve projelerinde ilerleme sağlandığını belirtti. Mersin'de Silifke Ziraat Odası Başkanı Kemal Gezer, 2026 yılında üreticilerin büyük zorluklar yaşadığına dikkat çekerek gübre, mazot, tohum, bitki koruma ürünleri ve tarımsal sulama, elektrik fiyatlarındaki fahiş artışlar üretim maliyetlerini katlamıştır. Buna bir de giderek artan işçilik maliyetleri eklenince üretim yapmak zor. Ürünlerin çok büyük bir çoğunluğunda fiyatlar maliyetleri dahi karşılamaktan uzaktır diye konuştu. Tarsus'ta CHP'li belediyenin kararıyla şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adının verildiği tesisin isminin değiştirilmesi üzerine MHP Tarsus İlçe Başkanı Fatih Yıldırım, Tarsus'un çözüm bekleyen birçok önemli meselesi varken bir şehidin isminin kaldırılmasına yoğunlaşılmasını eleştirdi. Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli yakalanıp tutuklandı. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026 yılı hububat alım fiyatlarını açıkladı. Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Teke, özellikle yüksek verim beklentisinin üreticiler açısından önemli bir avantaj olduğunu söyledi. Buğday alım fiyatlarının yetersiz olduğunu savunan Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veys Avcı, artan gübre, mazot ve kredi maliyetlerine dikkat çekerek fiyatın ton başına 20.000 TL'ye yükseltilmesini ve desteklerin arttırılmasını istedi. Toroslar Belediyesi'nin mülkiyetindeki 34 taşınmazın satışına ilişkin teklif mecliste onaylandı. Tartışmalara neden olan teklif oy çokluğuyla kabul edildi. Mersin'in Erdemli ilçesi Arslanlı mahallesinde 1 Mart 2024 tarihinde meydana gelen yangında hayatını kaybettiği düşünülen Durmuş ve Elif Bütüner çiftinin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Başsavcılık, maktullerin öldükten sonra yangında cenazelerinin yandığı değerlendirilen adli tıp raporunun ardından JASAT ekiplerinin titiz çalışması sonrasında cinayet şüphelisi C.Ö. yakalandı. Yangın gecesinde evde olduğunu itiraf eden şüpheli planlayarak kasten öldürme suçundan tutuklandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde yer alan Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan Mersin Dalaman direkt seferleri başladı. Mersin Organize Sanayi Bölgesi tarafından düzenlenen Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Yeni Fırsatlar Konferansı'nda sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm, karbon yönetimi ve sanayinin geleceği ele alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Mersin'in Silifke ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalandı. Şahıslara toplam 981.708 TL idari para cezası ve tazminat uygulandığı kaydedildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde tır geçişine yasak yolda araç kullanan ehliyetsiz sürücüye 359.000 lira ceza uygulandı. Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 4. güç ünitesi için üretilen 4 buhar jeneratörü sahaya teslim edildi.
1: Hava durumu.
0: Marmara, Ege, İç Anadolu ile Doğu Anadolu bölgeleri yağışlı, diğer bölgelerde ise parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 22, en yüksek 28 derece olacak, rüzgar güneyden 15 kilometre hızla esecek.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: 18 ay.
10: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
9: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Lim

0: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
6: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
8: Radyo Ülke.
10: Son 2 3

Herkese merhabalar. Hayat gerçekten o kadar hızlı ilerliyor ki hem doğa hem de böyle evren düzeni bir saniye bile aksamadan mükemmel bir şekilde işliyor gerçekten. Ve her saniye sürekli devam eden bazı ilginç olaylar yaşanıyor. Mesela dünya üzerinde her saniyede 40 tane yıldırım düşüyor. Google'da mesela 11.500 tane arama yapılıyor. Yine 11.500 Facebook durum güncellemesi yapılırken 2.8 milyon e-posta yollanıyor. 34 tane ağaç kesiliyor yağmur ormanlarında. Saniyede 34 ağaç eksiliyor bu dünyadan. 4 tane bebek dünyaya geliyor ve 2 kişi de ne yazık ki hayatını kaybediyor. Bu arada her saniye yaklaşık olarak 4000 yeni yıldız oluşuyor. Bu da evrenimizin ne kadar büyük olduğunu düşündürüyor değil mi insana? Neden böyle başladım biliyor musunuz? Her saniyenin kıymetini bilebilelim diye. Bu güzel günde birlikteliğimiz başlıyor Gül Güne Gülle'de. Hoş geldiniz.

Hadi bakalım, program başladığına göre şöyle güzel bir Türk kahvesi yapın kendinize. Ben de bu arada Türk kahvesi neden büyük bardaklarda değil de küçük fincanlarda içiliyor onu anlatayım size. Kimimiz böyle sabah uyanır uyanmaz seviyoruz. Kimimiz akşam yemeğinden sonra tercih ediyoruz. Efendim kimimiz misafirlikte keyifle tüketiyoruz. Peki ama neden Türk kahvelerinin fincanı bu kadar küçük? Özellikle çok sevenler bu durumdan sürekli yakınıyor biliyorsunuz. Hemen anlatayım isterim. Türk kahvesinin özellikle küçük fincanlarda içilmesinin arkasında enteresan bir neden var. Ya da biraz daha meraklanın isterim. Şarkıların sonrasında birlikte...

önce demiştim ki Türk kahvesinin özellikle küçük fincanlarda içilmesinin arkasında bir neden var. Şimdi klasik kahveler kupalarda içiliyor biliyorsunuz ama Türk kahvesini küçücük fincanlarda tercih ediyoruz. Öncelikle isterseniz Türk kahvesinin tarihinden birazcık bahsedeyim size. Osmanlı döneminden günümüze gelen kültürel değerlerden bir tanesi Türk kahvesi. İlk kez Yemen ve Habeşistan'da ortaya çıktığı biliniyor. Kökeni 14. yüzyıla kadar dayanan bu kahve 2 yıl sonra yani 1517 yılında Osmanlı'nın Yemen valisi Özdemir Paşa tarafından getiriliyor. İstanbul'da cezvelerde ve güğümlerde pişirilmeye başlanıyor ve farklı bir pişirme usulüyle Türk kahvesi ortaya çıkmış oluyor. Öyle ki kahvenin içilebilir kıvama getirilmesi ve Avrupa'ya gitmesinin asıl kaynağının da Anadolu olduğu söylenir. 17. yüzyıla geldiğimizde Venedikli tüccarlar Avrupa'ya götürdükleri kahveyi Türk kahvesi olarak tanıtıyorlar. Telvesiyle servis edilen tek kahve özelliğinde olan Türk kahvesi bilmeyenler için söyleyeyim ki 2013 yılında UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine de girdi. Bu eşsiz lezzete sahip kahveyi de küçücük fincanlarda yani 75 mililitre ortalama fincanlarda servis ediyor insanlar. Bu da aslında lezzetinin daha iyi muhafaza edilmesini sağlıyor. Daha detaylı anlatmam gerekirse küçük fincanlar telvesinin dibe çökmesine zaman tanıyor. Kahvenin daha yavaş soğumasını sağlıyor. Ayrıca kim köpüksüz kahve içmek ister ki? Bu ince ve küçük fincanlar kahvenin köpüğünü de koruyor. Böylelikle bol köpüklü bir kahve keyfi sunabiliyor bizlere. Kendine özgü olan aroması, telvesi ve köpüğüyle diğer kahvelerden her zaman ayrılır biliyorsunuz. Türk kahvesinin İstanbul'a geldiği ilk zamanlarda kahvehanelerin açılması da aslında halk tarafından ne kadar benimsendiğini gösteren ince detaylardan bir tanesi. Kültürümüzün ve yaşamımızın vazgeçilmez parçalarından bir tanesi. Sonuç olarak hem tadıyla hem tarihiyle hem de geleneksel sohbetlerde böyle toplumsal bağları güçlendirmesiyle önemli ve her geçen gün daha da değer kazanan içeceklerden bir tanesi olarak sanıyorum ki kalmaya devam edecek. Siz ne dersiniz?

Bugün böyle tek bir konuya bağlı kalayım istemedim. Size birbirinden ilginç şeyler anlatmaya devam ediyorum o yüzden. Zincir marketlerdeki kuyrukların aslında hiç masum olmadığını biliyor musunuz? Hayatımızın çeşitli anlarında kuyruk beklemekten kaçamıyoruz maalesef. Zincir marketlerde ya da büyük mağazalarda bazen böyle uzun süren kasa kuyrukları beklemek zorunda da kalabiliyoruz. Hepimizin sinirini bozan detaylar. Kasa kuyruklarının düzenlenme şekli aslında bekleyiş deneyimimizi önemli ölçüde etkiliyormuş. Ama bizler belki de farkında bile değiliz. İki farklı sistem arasında yapılan araştırmalar çok şaşıracağınız ilginç sonuçları ortaya koymuş durumda. Buyurun diyorum, hep birlikte bakalım. Ama öncesinde ne dersiniz? İki güzel şarkı dinleyelim mi?

0: Gül'le, Gül Güne Gül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: sorular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
3: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Sütaş 2 litre ayran 89.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 359.90. Cip çok amaçlı temizleyici 1 litre 89.90. Drop tuvalet kağıdı 40'lı 189.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Avrupa Birliği finansmanıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye Belediyeler Birliği ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Türkiye'de demokratik yerel yönetişimin geliştirilmesi için sivil katılımın güçlendirilmesi projesi kapsamındaki Mersin Sivil Katılım Zirvesi'ne katıldı. Klasik belediyecilik anlayışının kentler ve içinde yaşayan insanlar için artık yeterli olmadığının ve belediyelerin sosyal hizmetleri de büyütmesi gerektiğini söyleyen Başkan Seçer, çağdaş belediyecilik vatandaşı yönetime ortak etmektir. Bir kenti gerçekten güçlü yapan şey o kentte yaşayan insanların birbirine güvenmesi, saygı duyması ve geleceğe birlikte karar vermesidir dedi. Yerel yönetimlerin millet iradesinin direkt yansıması olduğunu ve yurttaşların kendi seçtikleri kişilerle birlikte yönetimde söz sahibi olmasının demokrasiyi güçlendirdiğini aktaran Başkan Seçer, yerel yönetimler demokratik katılımın en güçlü zeminlerinden bir tanesidir. Bu nedenle yerel yönetimlerde katılımcılığı güçlendirmek, Türkiye'nin demokratik kapasitesini güçlendirmektir ifadelerini kullandı. Sivil toplumun yalnızca eleştiren ya da talep eden olmadığını, aynı zamanda çözüm ortağı da olduğunu kaydeden Başkan Seçer, sivil toplum çözümün ortağıdır. Kent yönetiminin doğal paydaşıdır ve Mersin bu anlayışın en güçlü örneklerinden biri olmuştur diye konuştu. Mersin Dijital Gençlik Merkezi, Bugünün Gençleri, Geleceğin İşleri projesi kapsamında gençleri geleceğin mesleklerini hazırlayacak önemli bir eğitim ve gelişim üssü olarak kapılarını açtı. Yapay zekadan veri analizine, yazılımdan dijital tasarıma kadar birçok alanda eğitim imkanı sunan merkez, gençlerin dijital dünyada daha güçlü yer almasına katkı sağlamayı hedefliyor. Gençlerin dijital dönüşüm süreçlerine aktif katılımını destekleyen çok önemli bir merkezi hayata geçirdiklerini belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, yapay zekadan dijital tasarıma, yazılımdan veri analizine kadar yeni meslek alanları hayatımızın merkezine yerleşiyor. Bizler her gencin hangi mahallede yaşarsa yaşasın, hangi ekonomik koşullardan gelirse gelsin, çağın sunduğu imkanlara eşit şekilde ulaşabilmesi gerektiğine inanıyoruz dedi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
0: En iyi müzik, en iyi program.

Zincir marketlerdeki uzun kuyrukların sebebini anlatıyordum size. Şimdi kuyrukların uzunluğu ve düzeni aslında müşteri deneyimini büyük ölçüde etkiliyor. Mesela marketlerdeki kasa sıralarında yaygın olarak gördüğümüz çoklu sıra sistemleri bazen bekleyenler arasında hafif bir rekabet duygusu da yaratabiliyor. Hangi kuyruğun daha hızlı ilerleyeceğine dair belirsizlik insanları strese sokabiliyor ve karar vermekte zorlanmalarına neden olabiliyor. İşte buna karşılık tek hatlı sistemlerde herkes sıraya giriyor ve sıradaki kişi boşalan kasa veya işlem masasına yönlendiriliyor. Bu yöntem bekleyenler arasında daha az stres ve hatta daha yüksek müşteri memnuniyeti de sağlayabilir diyor uzmanlar. İşte bu nedenle özellikle havaalanları gibi yoğun noktalarda veya büyük eğlence parklarında bu sistemin tercih edildiğini söyleyeyim. Kuyrukların uzatılması ile ilgili olarak bazı işletmeler bilinçli olarak kuyrukları yönetiyorlar. Mesela bir mağazada kuyrukların yavaş olması müşterilerin daha fazla ürün görmelerini ve ekstra alışveriş yapmalarını teşvik edebiliyor. Ayrıca uzun kuyruklar müşterilerin ürünlerini son dakikada geri bırakma olasılığını azaltarak satışları da arttırabilir diyor uzmanlar. Sonuç olarak kuyruklar sadece beklememizi gerektiren bir fiziksel olgu değil, aynı zamanda psikolojimizi ya da davranışlarımızı da derinden etkileyebilen bir faktör. Bununla ilgili ilginç istatistikler var, bundan da bahsetmek istiyorum size ama ben küçücük bir kahve molası verirken size de bu arada iki güzel şarkı dinletmek istiyorum müsaadenizle. Kalbim.

zincir marketlerdeki uzun kuyrukları anlatıyordum. Az önce demiştim ki uzun kuyruklar müşterilerin ürünlerini son dakikada geri bırakma olasılıklarını azaltıyor. Ama bunun yanında davranışlarımızı derinden etkileyebilen bazı ilginç detaylar da var. Mesela şimdi bugün çok bildiğimiz marketler var ya, özellikle biraz daha küçük olanlarından bahsediyorum. Kasaları genellikle birden fazladır. Bu tarz marketler küçük oldukları için birden fazla kasa seçeneğiniz oluyor. Yapılan bir deneye baktım. Bu tarz çoklu sıradaki ortalama bekleme süresi 5 dakika 39 saniye olarak kaydedilmiş. Ama bazı masalarda hani dolambaçlı kasa sıraları vardır ya, işte bu ortalama 6 dakika 56 saniye olarak kaydedilmiş. Dolambaçlı tek sırada bekleyenler çoklu sıraya kıyasla daha iyi bir deneyim yaşadıklarını söylemişler. Müşteriler çoklu sıraya 5 üzerinden 3.48 puan, dolambaçlı tek katlı sıraya da 3.8 puan vermişler. Bu sonuçlar aslında müşterilerin sıra beklerken yaşadıkları memnuniyetin sadece bekleme süresine değil, aynı zamanda sıra düzenlemesinin algısına da bağlı olduğunu gösteriyor. Bu arada deneyi yaptıkları müşteri gruplarını da çok merak ettim. Ne yalan söyleyeyim. Hadi bakalım iki güzel şarkının sonrasında birlikte

İnsanlar neden yollarını şaşırıp kaybolur, düşündünüz mü hiç? Bir otoparkta mesela aracınızı bulmakta zorluk çektiğiniz oldu mu? Ya da ne bileyim, başka bir yerin yollarını sanki yıllardır orada yaşamış gibi kolaylıkla bulabiliyor musunuz? Kimileri yeni mekanlarda böyle adeta bir rehber gibi yollarını bulurken, kimileri de sürekli kaybolur hayatta, biliyorsunuz. Yön duygusunun kökenlerine inelim istedim ve bu beceri ne kadar kişisel bir yetenekle ilgiliymiş, bunu size anlatayım. Ama tabii ki şarkıların sonrasında.

0: Gül güne.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibariyle güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
3: Spor.
2: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, iç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99. Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
10: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülkü.
14: Her zaman, her yerde.
13: Radyo Ülkü.

Gül Güne Gül'le de size yön duygusundan bahsedeceğimi söylemiştim şarkıların öncesinde. Şimdi yön duygusu temelde iki ana yeteneği içeriyor. Bunlar haritalama ve yerelleştirme. Haritalama dediğimiz şey basitçe çevremizdeki dünyanın bir haritasını oluşturmak anlamına geliyor. Yerelleştirme ise haritada kendi konumumuzu tespit etme yeteneği. Yön bulmak dediğimiz şey bir duyuya bağlı olmakla birlikte aslında görmeye de bağlı, işitmeye de, koku almaya da, tat almaya ya da dokunma gibi temel duyulara da bağlı. Ve tabii ki önemli ölçüde bu duyular destekliyor yön bulma algısını. Bu süreçte önemli birer rol oynuyorlar. Sistemimiz hareket sırasında vücudumuzu uzayda algılamamıza yardımcı oluyor. Bununla alakalı Kolombiya Üniversitesi'nden bir profesör şöyle diyor. Gözlerinizi kapatsanız bile içsel haritanız sayesinde nerede olduğunuzu tahmin edebilirsiniz. Şimdi beynimizde konumumuzu ya da yönümüzü belirlemek için özelleşmiş hücreler mevcut biliyorsunuz. Bu hücreler farklı konumlar ve yönler için özel olarak aktif hale geliyorlar ama bazı kişilerde bu hücreler ya da işlevleri doğru şekilde çalışmayabiliyor. Yön duygusundaki problemler, yani dikkat sorunları, algı problemleri ya da hafıza eksiklikleri gibi şeylerden de kaynaklanabiliyor. Araştırmacılar işte bu gibi durumların İnsanların alışık oldukları yerlerde bile kaybolmalarına yol açabileceğini, bu kişilerin sosyal becerilerinin iyi olduğunu ama yön bulma konusunda zorluk yaşadığını belirtiyorlar. Bunların dışında bazen de duyular arası çatışmalardan dolayı yön bulmakta zorluk yaşayabiliyoruz. Mesela hani gözlerinizin ve iç kulağınızın birbirine zıt bilgi vermesi yön duygunuzu kaybetmenize sebep olabilir. Peki size günümüz teknolojik cihazların yön bulma yeteneğinizi zayıflatabileceğini söylesem şaşırır mıydınız? Şimdi GPS cihazları ve haritalar yön bulma konusunda büyük bir kolaylık sağlıyor. Bunu kimse sanıyorum inkar edemez. Ama sürekli teknolojiye bağımlı olmak yön bulma becerilerimizi zamanla zayıflatabilir diyor uzmanlar. Son olarak yine bir soru sormak istiyorum. Sizce kadınlar mı daha fazla kaybolur yoksa erkekler mi? Kadınlar diyorsanız doğru cevap verdiniz ama öncelikle şunu da netleştirelim. Kadınlar ve erkekler arasında kaybolma konusunda doğal bir yetenek farkı olduğunu söylemek pek doğru değil. Bu fark büyük ölçüde kültürel ve sosyal etmenlerden kaynaklanıyor. Evet, araştırmalar bazı durumlarda erkeklerin yön bulma becerilerini daha iyi geliştirdiğini gösteriyor ama bu doğuştan gelen bir üstünlük değil. Kadınlar ve erkekler arasında yön bulma farklarının altında yatan asıl neden tahmin edeceğiniz üzere toplumsal roller ve sosyal deneyimler. Birçok kültürde erkekler biliyorsunuz daha genç yaşlardan itibaren dışarıda keşifler yaparlar, seyahat ederler. Diğer taraftan bazı toplumlarda kadınlar daha çok ev içi rollerle sınırlı kaldıklarından yön bulma deneyimleri de tabii ki sınırlı olabiliyor. İşte bu nedenle de becerilerini yeterince geliştiremeyebiliyorlar.

Bugün size aklıma ne gelirse hepsinden bahsedeceğim. Adalardaki evlerin beyaz, pencerelerin mavi olmasının estetikten daha fazla nedeni olduğunu biliyor muydunuz? Şimdi Bodrum'la İstanbul ve Yunanistan'daki adalarda bulunan evleri hepimiz biliriz değil mi? Evler genelde beyazdır, kapılar ve pencereler de mavi renklerle boyanır. Hem yerli hem de yabancı turistlerin de ilgisini çeker. Peki neden genellikle bu renkler tercih ediliyor hiç düşündünüz mü? Aslında evlerin beyaz renge boyanmasının çeşitli pratik nedenleri var. Tatil sırasında denizin ve güneşin tadını çıkarırken gözünüze çarpan o güzel beyaz evler ve mavi detaylar aslında çok anlamlı. Bu evlerin beyaz renk olması sıcak iklimin etkilerini hafifletmekle ilgili bir tercih. Beyaz renk biliyorsunuz güneş ışığını yansıtarak evlerin iç kısmını serin tutuyor. Yani hem estetik hem de işlevsel bir neden bu tercihin arkasında yatıyor. Gelelim mavi kapılar ve pencerelere. Mavi renk sadece estetik bir görüntü nedeniyle tercih sebebi değil, aynı zamanda haşere, akrep, yılan gibi canlıların eve yaklaşmasını da önlüyor. Kapıların, pencerelerin hatta yol kenarlarının bu renklerle boyanmasının sebebi haşerelerin mavi rengi ateş olarak algılayıp bu bölgelerden uzak duracağına inanılması. Bu bölgelerde yaşayan yöre halkı da her yıl bu nedenlerle evlerini boyatıyor. Bir sonraki tatilinizde bu renklerin arkasındaki özen ve anlam tatilinizin anılarına belki hoş bir detay ekler.

Üniversitelerin neden şehir dışına yapıldığını hiç merak etmiş miydiniz? Ülkemizdeki üniversitelerin konumuna baktığımızda birçoğunun şehirden uzak olduğunu görüyoruz. Bu noktada özellikle merkezi bir noktada bulunan fakültede okumak öğrenciler için tabii ki büyük bir avantaj. Okula giderken eğer kaldığınız yurt ya da eviniz uzaksa yürüme mesafeniz artıyor. İşte otobüs, metro gibi ulaşım araçları da uzaksa öğrenciler bu noktada biraz yorulabiliyor. Sadece bu da değil. Okulunuz kaldığınız yurda şehre uzaksa sosyalleşebileceğiniz alan da azalıyor. Temel ihtiyaçlarınızı yapabileceğiniz yerler de zor bulunuyor. İşte tüm bunlar da üniversite hayatını insanı kabusa çevirebiliyor. Peki öğrencilerin hayatını bu kadar zorlaştıracağı zaten başından belliyken neden okulların bu kadar şehirden uzak bir konumda inşa edilmiş olduğunu hiç düşünmüş müydünüz? Bu soruların cevabı için akademisyenler ve şehir planlamacıları bazı noktaları aktarmışlar. Merak edenler için az sonra birlikteyiz.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güven.

0: Geldi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
5: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo

Üniversiteler neden acaba hep şehir dışına yapılıyor konuşuyoruz. Şimdi üniversitelere sadece eğitim binaları olarak bakmamak lazım. Aynı zamanda işte tıp fakülteleri, araştırma hastaneleri, alışveriş alanları, sosyal ve kültürel alanlar gibi birçok yapıyı da barındıran büyük kompleksler oldukları için üniversite kampüsleri geniş arazilere ihtiyaç duyuyor biliyorsunuz. Ayrıca öğrenci sayısının artması, akademik birimlerin genişlemesi gibi unsurlarda göz önünde bulundurulduğunda şehir merkezlerinde bu kadar büyük bir alanın bulunması biliyorsunuz zor. Maliyet avantajlarından da biraz bahsedeyim size. Bir de işin çünkü maliyet boyutu var. Tahmin edersiniz ki şehir dışındaki araziler genellikle şehir merkezine kıyasla biraz daha düşük maliyette oluyorlar. İşte bu durumda haliyle üniversiteler için büyük maliyet avantajı sağlıyor. Arsa maliyetlerinin düşük olması, kamu arazisi olması ya da kamulaştırılması gibi faktörler şehir dışındaki arazilerin tercih edilmesinde tabii ki önemli rol oynuyor. Özellikle de geniş arazilerde yapılan üniversite inşaatları şehir merkezindeki binalara kıyasla biraz daha ekonomik biliyorsunuz. Özellikle hali hazırda üniversite okuyan ya da mezun olan öğrenciler de fark etmiştir ki üniversiteler kurulduğu şehirlerin gelişimine önemli de katkılar sağlıyor. Biliyorsunuz ki üniversiteler genellikle ekonomik ve sosyal kalkınmanın tetikleyicileri olarak görülür. Fakültelerin şehir merkezinin dışında veya işte gelişmemiş bölgelerde kurulmaları bu alanların kalkınmasında teşvik ediyor. O bölgenin ekonomisini canlandırıyor aslında. Sonuç olarak üniversitelerin şehir merkezinden uzak arazilere inşa edilmesinin arka planında birçok avantajı olsa da bu durumun tabii ki öğrenciler açısından ulaşım ya da sosyal aktivitenin kısıtlılığı gibi zorluklar getirdiği de bir gerçek. Bu konuyu da kapattığımıza göre iki güzel şarkı dinleyelim mi?

Zaman su gibi aktı geçti yine. Avuçlarımızdan kaydı gitti. Hep o yüzden söylüyorum zamanın kıymetini bilin diye. Tekrar görüşmek, tekrar buluşmak umuduyla. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.

0: Güne Gülle, Gül Güne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: Radyonuz.
1: Radyo Ülkü.
0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.
2: Neden gitmesin?

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
1: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
5: Yolda, sporda, evde, yemekte,
6: yürüyüşte,

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
10: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
13: Radyo

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı, 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü
4: her zaman her yerde.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.

0: şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.
1: Bir kere de bana ihtiyacın olsun.

saymadım, belki de sayamadım. Şu dünyaya, şu dünyaya doydum ama gülüm. Bir tek sana, bir tek sana doyamadım. Bir tek sana doyamadım.

hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı.

Seni azat ettim, sen de azat et. Hakkımı helal ettim, sen de helal et. Seni sevdiğim için, seni sevdiğim için özür dilerim. Adımı değil ama adını koydum ihanet. Bu aşkın adı.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

Yine sonu gelmeyen bir gece. Yine bitmeyen bir sensizlik. Yıldızlara sor, onlar şair. Sevenler gece ölür, bunu çeken bilir. Ben bilirim, ben.

sen tutamaz kendini, dilinden kopar da gider. En sevdiğim

cayır herkesten kaçtım, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtım, yapma dedim.